0: mi sen girdi işlemeye koymayasın?
1: Ayşe ne cevaptır buradasın? Gelmedin bir otur ha. Sümrü alacak söhbet eliye.
0: Sağlar olsun. Çok sağ ol, başımızı koyarsın.
2: Menemi ay dede miriş.
3: Ne böyle oğlan olmuşsan maşallah.
0: Dağı, hayda. Dağı. Çalışın.
4: İndi güllaşlaşır. Bütün kendi gözlerim.
0: Ne görürüm?
5: Ben de laşım güllaşım.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey hey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defa görende bildim ki ne yuvanın kuşu.
0: Ağız uğuş değil. Halis bayağı
2: geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ ol gidi ha. Mene bak, bu heyyatsız benim aklıma çıkacak. İni kaç sene kurban ol. Beni bunun elinden kurtar.
3: Gelin lan, yıkılacağın da bana intiliyetler. Kelle dolu, cip var.

0: Onları çimmeye pul verdin ona he?
1: Şairde pul verdir bu üstüne.
0: O düz deyirsən. Bizimkinin de cibi boşdur. Halkın erleri her ay arvatlarına pul verir.
1: Ver baka bak bu söğün seni dedem evinden. Bir defeli alım ya kredisinden.
2: Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın.

0: Neyse dedim abi, onun ayağını kendirmemey lazımdı.
1: Evlenmeyeceğim.
0: Evleneceksen.
1: Evlenmeyeceğim.
0: Bana Şirin oğlu Şirin kişi diyorlar. Olsa hak kulaklarından divara mıklayarım.
2: Ehmet'in ama söylemeyip köre el kaldırasana.
3: Sen lan sana kapsın değil mi sen şimdi?
2: Niye acıgın tutun? Bir de görüm, baş hafta oldu, çoktan gedi.
3: Yarım saat olar. Aşı başlığı şey şöyle. Görür sen ki full sayıram. Pencereni açık koymak diyelim yoktur. Yoktur. Sen ne istiyorsun?
0: Daha neye istersen.
3: Bir isteyen miyim, neyim miyim bakayım? Bu talibiler var, Ahmet Harzadır. Ahmet Harzadır.
0: Ele ben hemen arvada tarafta.
3: Ha? Yetti.
0: Ha tarafta.
3: O durma. Taksi. Mi? Ye. Reis meşgul bir.
0: Ahı.
3: Ben de meşgulam.
0: Ahı.
3: Zülüm ol dedi, kurtardı.
2: Hayır. Sen hele Nergis kalanı yakışı tanımış.
3: Gelmiş yani. Deputattı.
0: Yok.
3: Yukarıdan gelin.
0: Kalkozdan gelip oğlunu aktarın.
3: Ne? Ay at oğlan. Kalkozcu da deputat gibi davranır. Alo. Kadro sözleşini. Aparatta yoldaş sürüm oldu. Bırak bırak bırak. Uzun danışma ha. Yoldaş Merdan Zadan'ın emridi. Kurtardı.
2: Abalam, böyle de üzüm yığallar. Bu saat ben size öğrederim. La la la la la la la la la la la la la.
4: Özünüzü yığıştırın, bozma.
5: Demeli böyle, öğretmeni yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız.
4: Tanış olun, uzundraz Oktay.
6: Bu da ki sakal Rami.
3: Tamam, ben senin oğlunu aktarırım.
2: Hele üstelik kızı da itirmişim.
3: Gözler kişi de kaçar ha. Tamam, mışlığını ve oğlunu takmışım.
2: Nerededir?
3: Ey bombasın, benim size bir sualım var. Bizim Elbaba adında, Erruz oğlunu.
2: Utanma sana kişi. Ben günde bir evde işen arvatları okşuyorum.
3: Halacan, kuşluğunu ver, ahri ki oğlunuzu takır. Odur bak orada gel.
2: Zülüm o, biz oğlumuzu takmışız. Sen hiç de rahat ol.
4: Bari. Hey, yok be. Aha, görürüm. Hiç şey yoksa durabilir ki.
3: Neylesin yazdım, dedim oğlan.
2: Özünü el al. Tamaşaçılardan çekinme. Cüretli ol. Sen ki artist olmak istiyorsan. Yaxşı.

0: Neylesin canı?
1: Geçmişte sevmeyi başarırdılar. Niye bizim zamanımızda kişiler öz hislerinde ve kabiliyete malik değiller?
2: Ben...
1: Deli.
0: Efikirem eyvanlı otağlı, işletsin kişi gerek başı. Aşır daşır suyun bulağı, kalın bunda artır daş başı. Kalın bunda artır daş.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, etirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?
1: Aydındır.
2: Azad Azərbaycanda

çok çetin tapılır indi. Samimi adamlar. Eğer güvendiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalıp kadrini bilir.

her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

0: olmasaydı
1: Azerbaycan radyosu
0: verirdim, sözümüz söz olmasaydı sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı alıp